Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.